0: Mana Dedi?
1: Mana Papa?
0: Mana Dedi?
1: Mana Papa?
0: Oh, mana Dedi?
1: Mana Papa?
0: Mana Dedi?
1: Mana Papa?
2: Wanna touch like go.